wagine kapante ifele tutu lenfa tu fundu fabi yank junk lebe bubu sizahi wagine kapante ifele tutu lenfa tu fundu fabi yank junk lebe bubu sizahi wagine kapante ifele tutu lenfa tu fundu fabi yank junk lebe bubu sizahi wagine kapante ifele tutu lenfa tu fundu fabi yank junk lebe bubu